0: tunai taşma paha. Anıl tunai taşma hata.
1: Lakın anı, lakın anı, lakın anı.
2: එකයි වෙනාඩි 28.